0: Rüzgar Şeyh Bedrettin'in.
1: Heman demede hefsaroka güçtüye partiye demi. Tulay Hatimoğulları jide ahaftına koya da çarçıya pencemin kongre asaya partiye koyda ahvi udiyar kirku. Ev kongre ama dekariye ki jiboku jibol darxısına kongreya dahati her vagot. Dve jibo avakirna komara demokratik a Türkiye emho amada bükün.
2: Bizim felsefemizde eleştiri, öz eleştiri...
3: Ev kongreye ama dekariye. Kongreye geku mevedekhine ku em pokhurt bikin u beşteri heza peşe roje bibin. Bigirtina ezmunin serdama bori, em khoşbu ve guherine mezzina le peşeye khu amade dikin. Em nejbu dubara kirna khu, le jbu nu kirna khu livirin. Her ku em khanu dikin, em dikarin hevi bikin ku hukumeteke demokratik ava bikin. Em amadana ku bireya guhertini hukum bikin. Jibu avakirna pergale kadat perwer, wekhev, azad u demokratik.
2: Susması, demokrasi mücadelesini büyütmek için muazzam...
1: De çarçuye breveçuna kongreye partiye demi asayi de, kul enkari breveçu, Cengiz Çandar parlamenteri partiye demi de derbare rola herima kursani de çarçuye pevajuye açtiye de. Dahuyaniye da kanal heşte uragahan. Herima kursani stuna sarakiya pevajuye açtiye. Jiberko, beşeke zede ya hezin pekeke Dinava Aha Herima Kurdistan edin.
4: Irak Kürdistan bölgesi
5: Herima Kurdistan ya Irak yekji stunyen bengeyin u heri girin EVP vajoya. Jber ku veki ku em seri de jil bejin armanca ve pevajoya ewe ku pevçuna çekdari ya ku nezi nifset sala le Türkiye berdam dike bedayu bike u sistemeke nu ava bike. Başa gelo ev pevçuna çekdari tenin dinav sinurin Türkiye'de de kavme na. Hezin çekdariyen pekeki hene u beşeke mezin juan lisar Aha Herima Kurdistan ya Irak hene. Jberveye ki ne gangaza kul Türkiye geçedenek bir rengi be pişkiri, hefkari u koordinasyona çalaka Herima Kurdistan ya Irak'ı pek be. Lavma Herima Kurdistan stuna sereke ya ve pevajoye ya kutu ve stune hilbeşini avahi li serpiyan namine. Tekliyen dinavvera ya Türkiye u yene ki her kuduçe di gece asteki yerine jber ku heke rıksına pekeke hu hilbeşine u devzi çekan berde tuata evi namine ku murov breveberiya Herima ku pekeke le çalake tekliyen harap berdavam bike.
4: Olamaz zaten, mümkün değil.

Me bülten akva jı rojava bakure kursan edes pebikin. Kongre yek rojiya partiya demeyi bedavi had. Her yekce tüncer bakırhan u tulayi hatim.

Babeti ki dike ya. Hakarım. Ara. Ama dey kirdua. Öyş. Sarkali bu da da çunu le konino bu le babetek. Sırhaldani nakokiyek le nevan da salat darani Taliban le Afganistan. Şaraka leser pırsi zera. Cehal eserim babet hakarım ara ko peşkeşkari kanal 8. Raporteki zor gurdi amade kirdua. Pekobineri bineri.